0: Spice FM.
1: Gaye, ito kay Kibuha ho.
2: 89.9 Spice FM.
3: Ekimo kese ko.
4: Ekimo kese ko. Ekimo kese ko.